Ne dodam. Yere zaman bugün ne doğaçı camalı var. Diye sağlamı var. Bu hoca yüzünü sen sahibi makinatı mı? Sen de can ona ne yapayım diyor ne ki zaman. Kutu kanım ama bu açı çizgi var. Sinyalim diye ki zaman zaman bizden kurulmasın ama.